Anne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine

giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp

duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağa oynayacağım.

hayaller yandı. Kül yok, duman yok. Hiç bir şey yok.

0: Uludağ'da otellerde gecelik konaklama ücreti 130 bin lira.
1: Yok be daha neler ya, abartıyorlar.
0: Abi 130 bin lira verdiğim odadan çıkmam. Kaymaya çıkmam. Uludağ'da ise kaymaya çıkmam.
1: Asla dışarıda kaymam.
0: Oğlum.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: kadar gelirim.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin Amilli futbol takımımıza başarılar diler.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
0: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Birazdan reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros.

iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: birazdan. Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem. Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
1: Paraflay'ın

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Birazdan reklam.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
0: Reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Alem Efendi, birazdan.
1: Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı.
0: Birazdan, reklam.

0: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.
1: Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Reklam. Ama dememek için
2: ama sigorta. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Alem Efendi.
0: Birazdan.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QN diye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QN diye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QN diye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: birazdan. Alo, orada mısın? Rahat mısın? Bir başına uzakta mısın? Birazdan.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde

0: İlave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Ama dememek için
2: ama sigorta. Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: Yakıyorum.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan. Birazdan.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Ama dememek için ama sigorta.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Yapı Kredi, bir adım önde.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin Amilli futbol takımımıza başarılar diler.
12: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
13: M-Para.

0: Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem efendi. Alem efendi. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.

0: Bu bir reklamdır.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
3: bir adım önde. Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Bizi dinleyen kuşçuların fotoğraflarını gördün mü, göndermişler.
1: Geliyor mu, bakmadım.
0: İç Anadolu birincisi diyor. 100 bin verseler vermeyiz demiş.
1: Ya bırak Allah aşkına. Valla 100 bin verseler adımı güvercinin adını koyarım ya.
0: Adını yazmamış abimiz ama.
1: İç Anadolu birincisi.
0: Oğlum çok güzel
1: KPSS
0: kuşmuş
1: mi?
0: Ya.
1: Nedir? Hangi, nerede?
0: Hayır, uçma birincisi.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Ama dememek için ama sigorta.
7: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
8: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Braum Series 5 52B16.0S ıslak ve kuru tıraş makinesi 4.499 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Geçiş.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortalarında...

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: Sevgili dinleyiciler, Kaan iki tane evladıyla evde baş başa kalacak. Kaan Bey'e önerilerinizi WhatsApp'tan lütfen bana yazın. Ne kadar süre konserde kalacak hanımefendi? Bir 3-4 saat kalır galiba değil mi? Gece 12-1 gibi gelir diye tahmin ediyorum yenge hanım.
1: Yani 2 gibi geliriz dedi.
0: 2 gibi. Abi o çorbacıya gidilecek oradan belli. Uyutmayı biliyor musun, çocukları uyutmayı Kaan?
1: Ya sürekli ben uyutuyorum zaten.
0: Bir şey söyleyeceğim ya. Yenge ne yapıyor mesela evde çocuklara dair?
1: Yemeklerini yediriyor. Arada bir sağ olsun ödevlerine falan yardımcı oluyor.
0: Eyvallah. Bir de doğumda yardımcı olmuş belli. Başka yok.
1: Aynen. Doğumda çok emeğe geçti kendisinin. Bu konuda.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

0: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir, bir mutluluk getir.
1: Ama dememek için ama sigorta. Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
5: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Intel 1. nesil Core 5 işlemcili Asus VivoBook 15 Notebook 22.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 12 256 GB Android tablet tüm renkler 21.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan, vatan.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Her ev güzel İstikbal'le.
9: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
11: Reklam.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesinde kısıtlı imkanlarla ama sonsuz bir sevgiyle büyüyen güçlü hikayesi bu. Hayallerinin peşinden koşan, birbirine kenetlenen ve hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı dik duran bu genç kadınların dünyasına konuk olun. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu dokunaklı yolculuk içinizi ısıtacak. Bu tiyatro oyunu 1 Mayıs saat 19.30'da Kolektif Performans'ta, 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
4: Paraflay'ın

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Seni arar durur bir körebeğim. Çık ortaya ne olur yaralarım iyileşsin.
0: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa
4: ama dememek için ama sigorta.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden 2 tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
7: Baba büyüksün!
6: Diyerek babasına sarılıyor.
8: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
9: İyi akşam.

0: Dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: afiyetle ye.
1: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
2: teslim mutluluk. Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun.

0: Primler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de Media Markt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar mediamarkt.com.tr'de. Media Markt.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
6: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
8: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Alem Efendi. Birazdan. Kapına geldim kendime rağmen. Niye sen beni deli mi sandın? Sonuna kadar açtım sana içimi. Sana ne ben seve seve yandım. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Babama yakışan teknoloji vatanda. 18-22 Haziran tarihleri arasında TCL 139 ekran, 4K Ultra HD, Google Smart QLED TV 41.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Philips 7000 serisi erkek bakım seti 2399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
9: MediaMarkt.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Ama dememek için ama sigorta.
12: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi ama dememek için ama sigorta.
13: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
14: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
0: Reklam. Saat 13. Bu bir reklamdır.
11: Ama dememek için ama sigorta.
15: 90'lı yılların
0: en iyileri. Alem Efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Bankam, bank,
4: kartıma bin. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: afiyetle ye.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona Bayi'de.

0: olacaksın.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
0: DS Damat.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden 2 tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
7: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
8: Yakışan yapar.
9: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir,
10: bir mutluluk getir. Reklam.

0: birazdan.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Reklam. Ama dememek için
3: Emma Sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Honor 600 Pro 5G, 12 512 GB akıllı telefon tüm renkler 64.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Honor Watch 2 Epic hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

Seymen Babalar Günü'nü kutlar. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: birazdan. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
3: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
5: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
7: gümüş suyu? İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Tablet istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: ...250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
10: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
11: güzeli. Reklam. Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
12: sigorta. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
13: Göksel güçlü yorumu ve duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Depresyondayım başta olmak üzere hafızalara kazınan sevinen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan sanatçı, sahnedeki samimi tavrı ve etkileyici performansıyla dinleyicilerini müziğin büyülü atmosferine davet ediyor. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geçmişten bugüne uzanan özel bir müzik yolculuğu sunacak Göksel. Konser boyunca seyircisine duygu dolu anlar yaşatacak. 22 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
12: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir

0: Alem Efendi birazdan. Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor. Her gün peşime bıyıklığı takılıyor. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
0: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
7: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
8: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
9: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir,
11: bir mutluluk getir. Reklam.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklar

0: Reklam. Ama dememek için
1: Emma Sigorta. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir, bir mutluluk getir.
2: Ama dememek için Emma Sigorta. Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
3: Erkek tıraş kiti deyince vatan.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
5: Damat. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona. Telefon istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
3: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Tablet istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası

Reklam. Saat 15. Bu bir reklamdır. Anlat.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
4: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için

0: afiyetle ye.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Her ev güzel İstikbal'de.
6: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Braum Series 5 52B16.00S ıslak ve kuru tıraş makinesi 4.499 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Vatan, vatan, vatan.
8: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat.
6: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: olacaksın.
1: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
2: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklam. Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
0: Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
4: Anahtar teslim mutluluk.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba, büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışan yapar.
5: Kahve makinesi deyince vatan.
6: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
7: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
9: Geçen!
10: Geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
9: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
11: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz. Reklam.
12: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
13: Her dönemin en iyisi.

Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
3: Bir adım önde.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışan yapar.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Intel 1. nesil Core 5 işlemcili Asus VivoBook 15 Notebook 22.999 liraya.

0: 6 Taksim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi Gümüş Suyu? Ama dememek için Elmas Sigorta.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Ama dememek için Elmas Sigorta.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: QNB'ye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.

0: birazdan. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
0: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
4: gümüş suyu? Babama yakışan teknoloji Vatan'da. 18-22 Haziran tarihleri arasında TCL 139 ekran, 4K Ultra HD, Google Smart QLED TV 41.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi

0: performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar, neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Saat 17. Bu bir reklamdır.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: kördüm.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Merhaba,
1: ben Mabel Matiz.
0: Ara sıra gel bize, gel dedik. Dağılıyorum olaysız şarkım. Şimdi

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Bilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Bilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Ama dememek için ama
1: sigorta. Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
4: Paraf'la İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar, Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
3: Paraflay'ın

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Alem Efendi.

0: Birazdan reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: DS Damat. Ama dememek için ama sigorta.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek

savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Norman

0: ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama

0: Efendi.
1: Birazdan.
2: Gözlerine vurgun, sözlerine dargın, yollarına sürgün ya.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: DS Damat. Ama dememek için ama sigorta.
0: Reklam.
5: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
6: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
5: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
7: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Tanrı zengin kul fakirse onları görür, sen üzülme, üzülme, üzülme.
0: Birazdan. Reklam.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma

0: Eskiden fikrimizin olmadığı konularda sadece ortamlarda atıp tutardık. Azıcık takipçisi olan her şeyin uzmanı diyor. Bu tarz bir arsızlıkla yeni çıktı. Eskiden radyo programlarında da bilgi satmak çok kolaydı. Yani eş dost ortamında da öyleydi. Ya bir şey sallıyordum ve gidiyordu. Yani muhabbet seyrinde akıyordu. Şimdi hiç öyle değil. Radyo programında ben 20 yıldır bu işi yapıyorum abi. 21 yıl olmuş. Çok daha kolaydı. Şimdi burada bir şey söylüyorsun, dinleyici hemen yazıyor. ChatGPT diye sordum. Çünkü zaten bir bilgi sunarken başına şunu eklemen yeterli. Bir araştırma yapmışlar. Bunu söyle geç abi. Boku yiyor hemen. Google'da yok ki diyor. La oğlum tamam olmayabilir, bir şey anlatıyor ya. Sen beni niye bulursun ya?
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Birazdan reklam. Ama dememek
1: için ama sigorta. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Ama dememek için
2: ama sigorta. Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Birazdan reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Piret'in Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: gerisi kolay.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
0: Biliyorum kolay değil. Hayat buysa gerçek nedir?
2: Birazdan.
1: Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Ama dememek için ama sigorta.
1: Reklam.

0: En iyi Hande Yener şarkıları.
1: Benden bir tane daha yok.
0: Gün boyu Alem FM'de.

0: şimdi misafirliğe gidiyorsun, konuşuyorsun, oturuyorsun falan filan. Tam böyle kalkacaksın, tam böyle kalkınca böyle dizleri böyle şey, hadi, hadi biz kalkalım filan böyle ıkınırken kalk. Onu biliyor musun onu da? Hadi biz kalkalım artık filan. Bunu anladın mı bunu?
1: Evet, gözümle canlandı, aynısını babam yapıyor.
0: Hadi, zaman derken çay gelir yani böyle ıkınır falan kalırsın yani böyle. Buna kıl olur. Nasıl ben babam de böyle mi kalkıyor babam misafirlikten?
1: Bir genelde öyle.
0: Nasıl böyle? Hadi o zaman biz gidelim o zaman. Hadi biz kalkalım o zaman deyip hop bismillah kalkacaksın. Hadi bu ne şimdi, bu ne?
2: Evet evet valla.
0: Hadi biz bu zaman gidelim biz. Bu ne şimdi?
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: durur. Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.